0: müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydın, Nar Sater, On Serdar ben. Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Saykuruz ve Pitbull burada şimdi. There She Goes.

Burcu Martinez, Kanal 10, 10.07. Herkese merhabalar, günaydınlar. Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Serdar ben. Her hafta sonu yaptığımız gibi 10'dan 11'e birlikteyiz. O dönemin hit single'larını hatırlayacağız, anıları canlandıracağız. Lana Del Rey zamanı Video Games.

bizleri 2013'e The 2020 Experience albümüne götürmüş. Albümün öne çıkan şarkılarından bir tanesini hatırladık. Mirrors ve Justin Timberlake. 30 sabahlar, Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen 2010'larda, birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. İnna Gimme Gimme ile seni bekliyor. Öncesinde ise Rio Living in Stereo radyonda olacak, kaçırma.

0: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Radyo fenomeni.

İnanın böyle şımarıkça biraz söylediği şarkılardan bir tanesi. Şarkıda aynı zamanda Hint müziği esintisi de var değil mi? Gimi Gimi buradaydı. 2017'ye götürdü bizi. Fenomen 2010'lardasın. Yani o dönemin hit single'ı.

0: 2010'larda en sık ağırladığımız isimlerden bir tanesi. Çünkü onun kariyerinin en parlak dönemi de diyebiliriz. Yani son 15 yılda muazzam şarkılar üretti. Siyah onlardan bir tanesini hatırladık. The Greatest. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Ve Fenomen 2010'larda Baby Brown'ı 30 ile az sonra dinliyoruz. Öncesinde ise Cheat Codes and Decline, Let Me Hold You. Kaçırma.
1: Reklam. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

Alp ve Jason Derulo buradaydı. Fenomen 2010'larda saatin son kısmına doğru ilerliyoruz. Bir hatırlatmam var. Bugün 13'te bir kez daha mikrofon başında olacağım. Bu defa Fenomen Kafe'yi dinleyebilirsiniz. Kesha, take it.

0: müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Radyo fenomen.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum Hit Müzik.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Shop&Fly?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
8: Reklam. Radyo Fenomen.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Radyo fenomeni.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz yine ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, gündem, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasına hep birlikte şöyle bir göz atacağız. Peki Fenomen Kafe'de bu hafta sonu bakalım sizleri neler bekliyor? İki tane sinema haberi paylaşacağım. İlki Ben Affleck'in yönetip başrolünde oynadığı yeni suç gerilim filmi Animals, ki filmden geçenlerde bir fragman yayınlandı. Bakalım bize nasıl bir film bekliyor. Diğer haberimse oyundan filme yapılan uyarlamaları sevenler için yeni Resident Evil filmi için ön gösterim sonrasında ilk eleştiriler oldukça olumlu ve dikkat çekici gözüküyor. O cepheden bakalım başka ne haberler var. Sonrasında yaşam haberinde biraz yapay zekanın hazırladığı özgeçmişleri konuşacağız. Son zamanlarda hiç özgeçmiş hazırladınız mı? Ve bunu acaba aranızda yapay zekaya yaptıranlar var mı? Bir deneye denk geldim. Bu deney yapay zekanın hazırladığı özgeçmişlere biraz böyle soru işareti konulmasını gerektiriyor. Detaylarını az sonra sizlerle paylaşacağım. Bir diğer haberim kitap okumayla alakalı. Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı çok özel, önemli bir araştırmaya denk geldim. Yani anlaşılan o ki bu hayatta herhalde kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden bir tanesi düzenli kitap okumak. Detaylarını az sonra paylaşacağım. Ve son haberimde satranç severler için, ben de sıkı bir satranç severim. Her gün fırsat buldukça oynamaya çalışıyorum ve işte chess.com satranç severlerin en kullandığı uygulamalardan bir tanesidir. Bu site ve Elon Musk arasında yapay zeka ve satranç arasında bir tartışma, atışma yaşandı. Onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Pekala, herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe şimdi sinema dünyasından, az evvel bahsettiğim gibi Ben Affleck cephesinden bir haberle başlayalım. Onun yönetip başrolünde oynadığı Yeni Suç Gerilim filmi Animals'tan yeni bir fragman yayınlandı geçenlerde. Belki aranızda izleyenler vardır. Dijitalde ekranlarda olacak bu film. Ve filmde Affleck Los Angeles Belediye Başkanlığı'na aday Mark Kimble'ı canlandırıyor ve onun oğlu Danny kaçırılıyor. Eşi Abigail ile birlikte birkaç saat içerisinde böyle fidye parasını bulmaları gerekiyor. Klasik gibi gözüken ama güzel bir konu. Ama tabii onlar seçim kampanyası sebebiyle paralarının büyük bir kısmını da harcıyorlar ve seçenekleri de, yani bu fidye için seçenekleri de oldukça sınırlı ve haliyle oğullarını kurtarmak için böyle daha önce başvurmadıkları yöntemlere yöneliyorlar. Bu yöntemler ne, ben de gerçekten merak ediyorum. Ve bu süreçte de tabii onların böyle dışarıya verdikleri, gösterdikleri bir hayat var ama arkada bazı karanlık sırlar da varmış. Yani ben bu haberi bu şekilde okuduğumda gerçekten filmi çok da merak etmiş durumdayım. Film seçili bazı sinemalarda, yani beyaz perdede de olacak ama sinema yerine dediğim gibi dijitalde ekranda olacak aslında. 9 Ekim tarihinde filmi izleme şansımız olacak, haberiniz olsun.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Bu hafta sonları herkese Serdar ben. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Dediğim gibi ikinci bir sinema haberim var ama bu biraz oyun dünyasından sinemaya geçiş. Yeni Resident Evil filmi. Belki çoktan filmi izleyenler vardır. Çok kısa süre önce gösterime girdi ve aslında geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan ön gösterim sonrasında ilk eleştiriler oldukça olumlu ve dikkat çekici. Silahlar ve Barbarian'ın filmlerinin daha doğrusu yönetmeni Zack Cregger'ın imzasını taşıyor bu yapım ve eleştirmenlerden en iyi video oyunu uyarlamalarından biri şeklinde yorumlar almış durumda. Yani birçok eleştirmen filme 10 üzerinden 10 vermiş durumda. Diğer birçok eleştirmen de yani filmin o oyunu oynayan var mı aranızda bilmiyorum ama oyunlardaki o kesintisiz gerilim duygusunu yakaladığını, aralarda işte korku, mizah ve bol aksiyon bunları çok başarılı bir şekilde bir araya getirdiğini belirtiyor. Hikayeyi şöyle bir anımsayalım mı? Raccoon City Genel Hastanesi'nde teslimat yapan tıbbi kurye Brian'ın bir salgının ortasında kalmasını anlatıyor bu oyun ve başrolde Austin Abrams yer alıyor. Bu arada filmde oyunun Leon Kennedy ve Jill Valentine gibi tanınmış karakterleri filmde yok, onu da paylaşalım. Film ülkemizde de gösterime girdi. Hani hem bu hafta sonu ya da yakında sinemaya gitsek mi, hangi filmi izlesek diye planlıyorsanız iyi seçeneklerden bir tanesi gibi gözüküyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Selamlar, Serdar ben. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Bir yaşam haberi var şimdi sırada. Yakın zamanda bir iş başvurusu yaptınız mı? Haliyle bir özgeçmiş hazırlamış olmalısınız. Bu böyle yıllardır sizin Word'de falan hazırladığınız bir iş başvurusu özgeçmişi mi, CV'si mi, yoksa yakın zamanda bu yapay zekaya acaba danıştınız mı? Hatta şöyle söyleyeyim, ona hazırlatmış olabilir misiniz? Şimdi yapay zekaya özgeçmişinizi hazırlatmak iş başvurusunda aslında o kadar bir avantajı olmayabilirmiş. Bir deney yapılmış. Mesela satış ve pazarlama pozisyonları için 200 başvuruyu karşılaştırmışlar bu deneyde. Şimdi şöyle olay, tamamen insanların hazırladığı özgeçmişlerin yaklaşık %31'i olumlu yanıt almış. Ama sadece yapay zeka tarafından hazırlananlarda bu oran %10'a kadar düşmüş. Ama yapay zekanın hazırladığı özgeçmişi kişinin sonradan kendi deneyimine ya da işte başvurulan iş ilanına göre düzenlemesi olumlu yanıt oranını %18'e çıkarmış durumda. Yani şunu söylüyor bu araştırma, iş ilanındaki en önemli ifadeleri özgeçmişe doğal bir biçimde eklemek hem işe alım uzmanlarının, işte İK'nın dikkatini çekebiliyor, hem de otomatik aday takip sistemleri var, onların özgeçmişi doğru değerlendirmekte yardımcı olabiliyor. Yani özetlemekte şunu söyleyebiliriz, tabii ki yapay zekaya danışmanıza hiçbir sakınca yok, ama sadece onun hazırladığı özgeçmişe o kadar güvenmeyin. Üstüne mutlaka kişisel dokunuş gerekiyor. Yani bazı şeyleri değiştirmenizde, yani kişisel olarak ona dokunmanızda mutlaka fayda var, aklınıza olsun.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Şimdi benim hayatta en sevdiğim alışkanlıklarımdan bir tanesi düzenli kitap okumaktır. Ve bu haber sonrasında eğer siz bunu yapmıyorsanız kendinize yapabileceğiniz en iyi bir iyiliklerden bir tanesinin düzenli kitap okuma alışkanlığı olduğunu anlayacaksınız. Ve işte bu araştırmada Cambridge Üniversitesi'nden geliyor. Ve özetle şunu söylüyorlar, yani kitap okumak bir alışkanlık değil, beynin yaşlanmasına karşı da destek olabilecek mükemmel bir aktivite. Şimdi bahsettiğim üniversiteden araştırmacılar çok sayıda çalışmayı incelemişler ve yeni bir derleme yayınlamışlar. Düzenli okuma, yani kitap okuma diyelim tabii, daha iyi dikkat ve hafızayla, daha düşük stres ve daha sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bağlantılı. Şimdi bunları şöyle bir çok kısaca açayım mı? Yani düzenli kitap okuduğumuzda dikkatimiz artıyor, hafızamız gelişiyor ve daha düşük stres. Bakın bu kilit bir kelime değil mi? Yani günlük hayatta birçok açıdan stresle boğuşuyoruz ama kitap okumak işte daha düşük stres seviyelerini bize sağlıyor ve daha sağlıklı bir yaşam, yani beynimize yapabileceğimiz en büyük iyilikler.

0: bir tanesi. Çocukken işte bu masal kitabıyla başlayabiliyor. Yetişkin olduğumuzda farklı türlere, romana ya da işte biyografilere, farklı alanlara evrilebiliyor ama okumanın hiçbir şekilde yaşı yok ve hayatın içerisine mutlaka bu alışkanlığı dahil etmemiz gerekiyor. Bana şeyi de söylemeyin ya, ben sosyal medyada okuyorum, ne bileyim internette bir şeyler bakıyorum falan diye, onlar katılmıyor. Yani Twitter'da, Instagram'da falan bir şeyler okuyor olmak tam bahsettiğim etkiyi sağlamayacaktır. Lütfen o kitap okuma alışkanlığını bıraktıysanız, günümüzün teknoloji gadgetları, aletleri sebebiyle o alışkanlığa ilk fırsatta dönmeye çalışın.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Serdar ben, keyifli hafta sonları Fenomen Kafe'de son kısımda satrançla devam edelim. En başta söylemiştim, şimdi Elon Musk ve Chess.com arasında bir atışma yaşandı. Ben her gün hemen hemen satranç oynamaya çalışıyorum. Tabii ki artık bunu dijitalde yapıyoruz. Yani bunun uygulamaları var. İnternet üzerinde online olarak dünyanın birçok ülkesindeki insanlarla oynayabiliyorsunuz. Oynarken sohbet bile edebiliyorsunuz. Yani satranç çok böyle elit, güzel bir spor ve alışkanlık diyelim. Ben de bunu dediğim gibi her gün yapmaya çalışıyorum. Şimdi Elon Musk da dünyanın en büyük çevrim içi satranç platformlarından biri. Oynayanlar bilir, chess.com arasında geçenlerde bir böyle yapay zeka satranç tartışması ve atışması yaşandı. Şimdi şunu biliyoruz, yani yapay zekayı satrançta yenmek neredeyse imkansız değil mi? Yani biz insanlar hatta büyük ustalar bile sadece böyle birkaç hamle ötesini tasarlayabiliyor, planlayabiliyor, ama karşımıza bir satranç motoru varsa yüz binlerce olasılık arasında en iyiyi hemen seçip onu oynuyor. Yani sizin yaptığınız hamleye hemen en iyi hamle olarak karşılığını verebiliyorlar. Şimdi Elon Musk satranç motorlarına biraz kafayı takmış durumda. Şunu söylüyor, yani satrancın insanlara zor ama bilgisayarlara çok kolay olduğunu ve gelecekte yapay zeka tarafından tamamen çözülebileceğini söylüyor. Ama işte chess.com burada gerçekten de hem esprili hem de çok iyi bir yanıt verdi Elon Musk. Satrançta mümkün olan oyun kombinasyonlarının gözlemlenebilir evrendeki atom sayısından bile fazla olduğunu savundu ve Elon Musk'a bol şanslar dedi. Gerçekten de yani satranç oynayanlar bilir, önümüzdeki birkaç hamle sonrasında önümüzdeki hamle sayısı az evvel bahsettikleri gibi evrendeki atom sayısından bile fazlaymış. Yani muazzam geniş bir evrenden, oyundan bahsediyoruz. Elon Musk, lütfen satrancımıza dokunma. Yani yapay zeka onun bütün hamlelerini, her şeyini de çözmesin. O bize kalsın. Yani biz insanlar olarak elimizden geldiğince kendimizi satrançla geliştirmeye çalışalım. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Sizlere güzel bir yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu buluşuruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Shop&Fly?
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Radyo fenomeni.

0: de katıl derim. Katılım evim. Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: hemen ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: Kaybili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Yine iddialı, çekişmeli bir liste programı bizi bekliyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası M4S ve Fallen Angels sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Radyo Fenomen'de Kato ve John ortaklığı Turn the Lights Off.

0: Sia ve Vion Go fenomeni 40'ın bu hafta 33 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 32 numarada Shims önderliğinde Fire Fire bizi karşılayacak.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Radyo fenomeni.
10: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
11: 32 numara.

0: Sizler gerisayım tüm hızıyla devam ediyor. Ve birazdan 28 numarada dans dünyasından Enadır bizi karşılıyor.
1: Reklam. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim. %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı. 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde. Seviyorsan sevimi çok.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Radyo fenomen.
2: Maximum hit müzik. Fenomen ilk 40.
3: 28 numara.

0: fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB ile geri sayımda The Silent Partner ve I'm Learning bu haftanın 24 numarasında yer aldı. Ve birazdan 23 numarada dans dünyasından Bieber Rexy ve Faithless ikilisi bizi karşılayacak.
1: Radyo fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
1: 23 numara.

0: demek oluyor ki listeyi ortaladık. 20 şarkı geride kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. Shania Twain ve Z ortaklığı You Are Still The One bu hafta Fenomen İlk 40'ın aday şarkısı.
1: Fenomen İlk 40
2: aday şarkı.
1: Fenomen'de.

efendim. Hani hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. En fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımdı. İşte Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate bu haftanın 20 numarasıydı. Ve bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geldiğimizde tarzı da değiştiriyoruz. Radyo fenomeni de

dönemde AKK başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. French Montana ve işte onlardan biri. French Montana ve Sophie Rice önderliğinde Final Minutes bu haftanın 17 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller bir basamaklık yükselişte 16 numaraya geldiğimizde bu kez Electro Swing dünya.

0: inanılmaz bir yıl geçiriyor diyebiliriz. Kariyerinin 3. albümü First Girl in America ile büyük başarı kazandı Slater ve tabii ki bunda büyük katkısı olan single'ı Dance, Fenomeni 40'ın bu hafta 13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller gerisayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye, adım adım ilk 10'a doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 12 numarada Lovix ve Stosli bizi karşılayacak.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
8: 12 numara.
9: Fenomen de yeni.

0: boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen İlk 40'ta. Ben DJ KB ile geri sayımda ilk 10'dayız. 10 numarada biraz önce Manifest'i dinlemiştik. Ve şu an dinlediğimiz Olivia Dean ile So Easy to Fall in Love 9 numarada yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 8 numarada DJ Goja ve Jason Derulo ikilisi bizi karşılayacak.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
6: 8 numara.

Keyifli tatiller Radyo Fenomen'de geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Kitch Creek önderliğinde Good Greek Fenomenik 40'ın bu hafta 5 numarasında yer aldı. Ve bir basamaklık yükselişte 4 numaraya geldiğimizde zirvenin en büyük takipçilerinden Radyo Fenomen'de DATI ve işte Take Me There.

0: Girl, I get the love in and stop, yo.
1: Radyo Fenomen.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Şopenfly?
3: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
4: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu.